and holding gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun